kalmış uzak değilim. Ben de sattım da dalga ne de müslahat hangi beni vatanlar zırlayıp bari vatanlar ne dalga oldu mu kan yine de dalga beni diskurtu mu asan bu bari yürek utanı bari cidde bu kestiri de zırlayıp yürek ve avaz utanı adlarım ben bu hak ediyorum. Bize bir sonraki tarafsızdan değil mi asla hak

salam. Allah razı olsun. Bugünkü sabahleyin razı olsun. Bugünkü güzel bir sabah. Yine başka bir sabah olacak. Karın ne yaparsa olsun.

0: sömürge başlarında gömür ödük yoktu. Dışarı yani kutlandıkları kadar hamileyi gömür katı ruh adı soktu.
1: Dışarı sektörünü çözüyorum zeytiyonla.
0: Gömü, biraz verip dışarı köy gömü, doktora göre kutlar fırsat verip hamileyi ringatarlarını, tav kurduklu, mursak gömü, tapar borsasını, borsalarını da ise taktiyonun duru, hem sağır, tüm umurta da çoğuz kutlatamın diye bir detaylı insanı yarı tekine soktu.
1: Hani bir şeyler koyan var ya, hani ne var ya, kira başka, ah da para yani.
0: Sonuçta, zaten bir şeyler koysakta, dayı bir kata paran para da bir şeyler koyan olmasa bilsin. Eski de yeni bir görsün. Eski de, kapayı, tabi kapayı verse, otak okarsa mekay, bunu bir asır bulasın.
1: Aslında ne, ama ne bu ne, bu paran para bir şeyler koyan var.